0: La la la la la la.
1: Çok mu bu tata tavuk mali? La la la la la la la. Kata dinyalla. Bitti fuy kamit bu tafe mini yutma. Çok mu ukulu kamu. Ani gengi masav. Ah, konyumani kocuğu. Abbebe nomine ile.